0: Galaxy. Vibes on vibes on vibes.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Hey, get your game, yeah. Yeah, yeah. Gece gündüz para peşinde, North Face ceketimde, büyük deste. Bad little bitch, çok esnek, yeah. En iyisi kızlar sevde. Goofy gelemez ki şehrime, yeah. Louis V belimde, yeah, hey, hey.